0: Kehagom, kehagom. Gar khabar kos adam nazar rejim yat garas. Yokun da kam vuchnas baharanos. Tait garas yotnamay asun layak gatsun. Gar çak romus yeti kahan gav. Yem se yu kaş karan, se yeti karan. Na çak şaran, ta naruduk zichanun haya. Ak dohe noş biti osus. Adı bürgü dikti osus haşe heras bronkanya paknas natan. Adı behamha panni noşin pe, varanda haspet heras bronkanya vadı neni. Sori vuhir çam khandar karit, garken bozun thi khandara sit kat karmus. Miani noşi çana gumay dalan. Reyni sit çi asan ta khingri maran. Hagayam kur. Zaharat kya perin, panun panchus aflatun ta akkabir basan. Vetsan çan kuni. Gori yaman da kya kusur. Yeli zütüyü vichit un, tu buzi zor lagi. Kuz gay panay kvadrat.
1: Oh, oh, te kat per krak lajmuz. Dalil kya aç?
0: Şükür çu vutu pete vutu vut. Aydı pete asa bakan. Gori zan çumna fikri taran sa gomut kya çuy. Karbar trovut mohanyven pet. Tu dohuz çuk asan. Rat magli sind pet karban kun sinit kuchis mi dayan. Uni osuk asan atsanay darvaz. Sari as asan şokinan samuy. Adı karhan baydi buru seti kat. Bron hosuyna kahan baharan paknas. Vanyeli kuchi manzayı drayakna. Sari dapa adı çuta oistan.
1: Sıl süt finan banan vanun. Dalil gaj.
0: Pritsum dalil. Yeli korhin atatalı nirit gati ati tari fikri.
1: Ta çi demak tiyik? Ta gya bakan?
0: Oram anak tiyi. Gay kya vanak. Mınzim yeri svanyom selimni kadrı garhan avuçin. Adı garhan anyanam şuvun da lubun. Lörkü tüçücağın. Paga intim lırkı yuvuşni. Vayn dapiyom imi selimas na. Dapiyomas paga hay ruzi yeti. Tore dopnum uni kam nav gayi nirit. Yelli vakit vayti telli van oldu.
1: Lagan. Gats, yorun selimas. Bu anı smanay.
0: Sıkya tuyup da abası korantal. Sokas çi nakar karan vayci.
1: Deli kat per çi yasma nakız per tulmud.
0: Kaha gom, kaha gom. Kaha osum nasibas. Dumay tekezin taran kat sot sot fikri. Dol vaya vayn. Dumay içey kastan muşran mundi sıy balay ilajmız. İçey tasıyır kalci nirit jöri maran asan. Bustu. İnay bu fan hız, inay mol bozi resa fan hayi kalı.
1: Yani çek hangi mongu grob hayet, me gariken batın iş dur ravan. Kuaktı bröres kartam şirin havan. Selimiz khof ya beyim havun gav, panis mağamız bram dün. Gat. Gat vanız mol bozi soruy. Naat şu divan.
0: O tam olsun şakı yod. Mağar tu çok pes bad breç homut.
1: Zavan tekin etti. Mağar bu şüz klakat edip panin şirin de zirin vanun yasan. Zi mit çu ti bozun bardaşt. Yine tuy vanız baharan çıv. Mesit kat karnız miti asınız kaya çok ozan. Me bayı panin hal. Yut vuto peto.

Gözlü kalemi Muhammed Şefik Han Bozan, Peşiz Karan Şahi Mumtaz, Muncu Peş Kalemi Namsıp, Peş Karan Nirca Manşey.